of the catch. Yeah. Telegani beat. Ana balası rişka bu kajusun drasını muşk. Şöyle yürür bu kabuk bu. Fanfar bu gerepse. Yeah. Yeşkandan o filmi